0: penitem.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Bible say oyere pa. Hwan obedi?
2: O say verse number 10.
1: Aha.
2: O say
1: oyere pa.
2: Oyere pa. Hwan obenya?
1: Hwan obenya?
2: Enso ne boy yes sini.
1: Ne boy yes sini.
2: Na okunu akuma danso.
1: Ne kura kuma yade yan
2: danso.
1: Odwini ne kunu ho ne kunu ko adwuma no wo maaya. Hello darling, we nam he u ba ya den na wa chesa ye ntem ble fie. Bible say o yere papa no ne kunu akoma e dane so
2: na si ade ade ehia no.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Genie pa verse 26 no
2: verse number 26
1: o say
2: obie na no nyansam
1: o yere papa obie na no nyansam
2: na adoye enkyere kyere
1: won adoye enkyere kyere o say that chi ni kunu tenase no akachi ni kunu say o ma